0: Kutlu köyümüzün bacası, ne gündüzü belli ne de gecesi.
1: Ağzı ballı.
0: Yıllar yıldır şu Alman

0: terse bak, ateş kesmiş şu beydeki herse bak. Daş kolmamış şu koskoca karsa bak.
1: Bak beni bak.
0: Köylere git.